0: 来，夏牧场还给我。怎么办嘛？跟你这里谈，你不认路。我对，你看，那个不知道对不对？小瑞，你们去，啊，来去。
1: 大哥，经过仙女湾小道吗？
2: 这个嘛，你去。谢谢。会在仙女湾住一晚。
1: Bırakmit。呀呀，丹娜。
2: 谢谢。
1: 你背着个小羊呢，啊，真是养着点早产了，走不了很远的路。
2: 哦，这。Maşkalı kilen kilen başı. Koşkanı yüzünü erkemiş bir. Bu yüzden.

0: 小咩咩，好可爱！咦，小咩咩好可爱，
1: 好可爱，10块钱一公斤。
2: Köşümüz körüktü bolsun, yolumuz körüktü bolsun. Al cüreyi.
1: Kapı yok.

0: çaldı bu.
1: Vay sınasın. Malcan aman be.
0: Amancılık amancılık. Susun şimdi de susun.
1: Evet canım. Kane bana bir şey ama.
2: Rahmet.
0: Susun şimdi.
3: Rahmet.
0: Çok sağ ol. Aleyküm selam. Rahmet.
3: Rahmet.
1: Şu.
2: Sağ olun.
0: Evet.
1: Şu.

0: Köşümüz körüktü bolsun, yolumuz körüktü bolsun. Al cüreyi.
1: Kapı yok.